0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
3: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg. Lezzetin

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
4: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

yazar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev düşüyor. Aşk

0: zaman mı kaldı?
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
4: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rose Gül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rose Gül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rose Gül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
7: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
8: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
9: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
10: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
11: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.

akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin sonunda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta

0: ve bizimle bağla. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
6: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
7: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya

0: Yalnız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
5: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
6: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
7: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
8: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Northvan. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
9: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sonra.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Şitrase 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray, adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151. Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
5: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya

0: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
1: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

acıyor. Yüreğim kanıyor. Ben ne yapacağım şimdi? Tüm dünya gözümde ağlıyor. Bir canı Allah alır bilirdim. Ama sen canımı aldın. Hayatımı çaldın.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik. Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northone. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitiş Prahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitiş Prahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik. Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
6: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
7: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
8: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'ta.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
4: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
7: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tek

0: Geçen hafta siz benim şeyimi yapmışsınız da. Hani ben otobüsteydim geçen hafta. Evet. Tam yoldaydım işte, evet, dağların arasında falan.
1: Evet.
0: Sizi dinledim.
1: Evet. Ve ne düşündün?
0: İşte ya ikiniz de oturuyordunuz, ben anlamadım. Yani ikiniz de oturuyordunuz. Hani böyle müzik aralarında böyleydiniz ikiniz de.
1: Kalkarak yayın mı yapsaydık?
0: Onlar ya abi şimdi benim bak ben yapınca ne oluyor? Ha?
1: Sen yani olunca burada, cıvıl cıvıl oluyor.
0: Cıvıl cıvıl oluyor.
1: Evet.
0: Şimdi ondan sonra Kazım abi demiş ya. Hatta dedi ya ben kıvırmam, Kerim kıvırır diye.
1: Bak unutmamış bu lafı.
0: Bakalım işte bugün kıvırmak nasıl oluyormuş.
1: Diyorsun yani ben kıvırırsam.
0: Ben kıvırmıyorum aslında ama bugün nasıl oluyormuş gösterdik.
1: Yani şimdi Kazım Şener yazar herhalde.
0: Yazar herhalde. Yazar, bakacağız yazar. Bakacağız göreceğiz. Hafta sonu bu zamana kadar şu an nasıl
1: ama
0: geçti?
1: Ben demedim Kerim, Kazım dedi. Bak kendi savunmamı yapayım bari.
0: Sen de zaten yapmaya ben dedim, çalıştığın bir şeyler böyle.
1: Ben
0: dedim, ama
1: Kerim hani gibi şey oynam, yok ben oynamam diyor.
0: Yani.
1: Evet.
0: Zor bu işler.
1: Evet. Kerim bu Hamburg'un durumu ne olacak? Sizin bu Hamburg trafiği nasıl bir durumda? Bildiğim kadarıyla A7 kapalıymış değil mi? Heimfeld-Stellingen, Heimfeld arası kapalıymış. Peki bu Hamburg trafiği, ben buraya rahat gelebildim ama her seferinde düşünüyorum galiba, o kadar sürüyor bir yerden bir yere gitmek.
0: Bu buradan çıktıktan, Hofburg buradan çıktıktan sonra da bir şey çok hissetmezsin. Ama
1: peki insanlar biliyorlar mı başka bir yollar sevgili dinleyiciler? Başka bir imkan var mı? Hani hep bu yoldan gitmek zorunda mı insan, yoksa bir farklı bir yoldan yine de ulaşabilmek istedi? Yalnız alışverişe gidenler vardır. Belki aile ziyareti yapanlar vardır. Nasıl yapacaklar yollar kapalıysa?
0: Alternatif güzergah B205, A21 ve A1 üzerinden geçmektedir. Onu söyleyebilirim. A7 kapalı bildiğiniz kadar. Elbe Tüneli'nin güneyinde kalan A7 bölümü tamamlanacağı için bu hafta sonunda kapattılar A7'yi.
1: Uzatıyor mu yolu bu şekilde insan?
0: Tabii ki uzatıyor.
1: Uzatmış oluyor
0: yani,
1: değil mi rüzgarı?
0: Cevabında mesela yarın biliyorsun bütün dükkanlar açık pazar günü olsa da.
1: Evet okudum onu.
0: Onu da buradan duyurmuş olalım.
1: Ama öğleden sonra değil mi açıkmış?
0: Evet saat 12'den sonra açık oluyor. Sonra. Mesela onları da hissedecek buraların kapalı olmasını.
1: Yani
0: çünkü
1: sadece
0: insanlar çıkmaz yola. Yani ben mesela yarın. Evet. Bugün de çıkmamaya tercih edeceğim ama işim dolayısıyla çıkmam da gerekecek. Yine de insanlar biraz iki defa düşünecek bir yere gitmeyi. O da var.
1: Yani peki.
0: Neyse bir ama şimdi şu da var.
1: Evet,
0: neticede Elbetünün güneyinde kalan A7 bölümde tamamlanması da büyük bir büyük bir getirisi olur,
1: evet,
0: diye ümit ediyorum.
1: Evet.
0: Öyle diyelim. Hı-hı. Olur mu olmaz mı göreceğiz. Ama şimdi bir yönden de tamamlanması gerekiyor. Bunun içine kapatılması gerekiyor, o da belli. Ama yine aynı şekilde oldu. Hani geçen aylarda da yine kapatmışlardı. Hamburg'da da 4-5 tane etkinlik vardı.
1: Evet.
0: Büyük etkinlik. Hani ben şey demiyorum böyle mesela bu akşam
1: evet,
0: Galatasaray etkinliği demiyorum. Ne bileyim demo oluyor. İşte ondan sonra ne bileyim işte ne bileyim Radren oluyor.
1: Evet,
0: işte
1: evet,
0: pistler
1: işte,
0: yarışı
1: aktiviteler oluyor.
0: O aktiviteler olunca evet, ben o zaman anlamsız buluyorum bu kapatmaları.
1: Tabii
0: ama
1: ki
0: mesela bu hafta sonu da yani bak dükkanlar şimdi yarın açacak bak. Yarın saat 12 ile 6 arası açacak. Genelde
1: evet,
0: benim bildiğim kadar da %50 %100 fazla maaş alacak işçiler. Dükkanlar açmaları mecbur. Özellikle mesela alışveriş merkezinde içinde olanlar
1: evet,
0: açmaları mecburiyetindeler dükkanını. Yoksa ceza yiyorsun.
1: Öylemiş mi?
0: Tabii ki. Öylemiş değil. Ben biliyorum eskiden çalıştığım
1: tamam
0: için.
1: Ha okey.
0: Ne oldu? Ne olacak? Şimdi yarın insanlar gidecek. Nasıl diyecek ki o kötü.
1: Şeye
0: yok
1: göre ayarlamışlar diye okudum. Yani iş hayatına göre mesela dün saat 10'dan itibaren pazartesi sabah 5'e kadar kapalı olacakmış. Pazartesi de 5'ten itibaren tekrar iş hayatı devam et. Öyle okudum. Kapalı
0: ya,
1: olan
0: diyorum da yine de
1: kadar
0: yani
1: şey,
0: böyle bir hafta sonunda yapmaya gerek yoktu. Öyle diyeyim. Böyle bir hafta sonunda gerek yoktu.
1: Bunun olumlu bir yanına gel. En azından insanlar daha az para harcamış. Onlar evde kalırlar.
0: Dükkanlarda daha az para yapmış oluyor.
1: Evet tabii ama o kötü. O açıdan bakıldığı zaman evet tekrar kötü. Bakalım bize ne güzel
0: şimdi
1: mesajlar
0: Ahmet
1: gelmiş.
0: Şimdi Ahmet abimiz bize lahmacunun resmini göndermiş. Şu an lahmacun Şahane. Yapıyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hatta bak bizi de burada açmış. Gerçekten bizi buradan izliyorlar. Teşekkür ederiz.
1: Ne kadar güzel.
0: Lahmacun da canını çekti şimdi, sağ olun.
1: Başladık yine, buyurun.
0: Esat abi günaydınlar demiş. Bülent abimiz günaydın demiş. Murat abimiz günaydın demiş. Bekir abimiz günaydın demiş.
1: Bülent Su Bey geçen hafta hastanedeydi bildiğim kadarıyla. Umarım tekrar iyi olmuştur. Evet. Çok geçmiş olsun dileklerimi.
0: Eylem Hanım'dan da günaydın gelmiş. Evet. Sosyal medyada da bayağı günaydınlar var. Nagiş'ten, Tülay Acemi'den, Bekir abimizden, Berivan Hanım'ımızdan var. Sonra TikTok'a da hiç bakmıyorum bak. TikTok'a da
1: çok mesajlar gelmiş.
0: Yazanlar var. Selamlar. Yayın nereden? Tizi Radyo. Radyo Merhaba ortak yayınından. Hamudi de yazmış. Hamudi de izliyor bizi. Hayret Hamudi.
1: Hamudi
0: saç
1: kim?
0: Saç kes.
1: Hamudi kim? Kerim.
0: Bizim eski kuaför.
1: Okay.
0: Bizim eski kuaför. O da yazmış bizlere. Teşekkür ederiz. Zübeyde Hanım'ımız da
1: çok
0: var yayınımızda. Buradan da selamlarımızı iletiyoruz. Pedagog Zübeyde Seyhan. Yani... Ja. Herkes günaydın diyor.
1: Şahane. Wir haben ganz viele Nachrichten erhalten über TikTok, über Facebook und über Instagram. Vielen Dank für die vielen guten Morgen-Nachrichten. Dankeschön.
0: Bir de haberi de ver.
1: Neyi vereyim?
0: Haberi de ver.
1: Ha, haberi nasıl? Ha, okay. Hava raporunu değil, pardon. Trafiği verelim. Eine Information, die A7 ist geschlossen und zwar Stellingen und Heimfeld ist auch über seit gestern 22 Uhr bis Montag 5 Uhr, ja, ist die Strecke geschlossen. Es gibt ja Möglichkeiten, eine andere Strecke zu nehmen, die mir jetzt so nicht bekannt ist, die müsste dann Kerem sagen. Aber trotz allem ist morgen am Sonntag sind die Läden in Hamburg ab 12 Uhr ja, geöffnet. Für den, genau, Umleitung empfohlen. Dann schauen wir mal, welche Umleitung dann möglich wäre. Neumünster Süd über die B205, die A21 und die A1. Habe ich das gut
0: richtig,
1: gehört?
0: Genau. Also im Endeffekt die
1: genau, Umleitung, das sind die Möglichkeiten.
0: Also so am Ende können wir das im Radio so durchgehen, wie wir möchten. Jeder schaut auf Google Maps und findet so die beste Umleitung.
1: Lieber Kerem, ich komme aus einer kleinen Stadt, sowas wie... Lange Wege kenne ich nicht. Ich kenne immer nur 5 Minuten zur Arbeit, alles in kurzer Zeit erledigt. Hamburg ist natürlich eine andere Welt für sich.
0: Ja, aber nee, was ich damit eigentlich erklären wollte, ist, im Endeffekt, früher war das sehr relevant, dass im Radio gesagt wird, welche Umleitung dann ist. Oder früher war es auch sehr relevant, wo welcher Blitzer steht. Jetzt in der neuen Welt gibt es eine App, gibt's Google Maps und all das ist halt einfach kein Problem mehr. Das ist für Leute direkt eine Erleichterung. Die wissen genau, wo sie hin müssen. Und deswegen ist auch alles vereinfacht.
1: Absolut, natürlich.
0: So, was wir jetzt machen, ist nicht die Musikpause hören, die wir gerade eben kurz gespielt haben, sondern wir machen Samet Durukan mit Şeker almaya geldim. Und danach kommen wir wieder für euch zurück. Ben de seni almaya geldim.
1: Diyorsun. Küçük bir müzik arasından sonra tekrar sizlerleyiz. Nereye gidiyoruz? Biz sen ancak çorba içmeye gidiyoruz.
0: Çorba içmeye gidiyoruz. Ben de öyle yani. Başka nereye gideceğiz? Bizim başka işimiz yok. Evet. Tamam ve weiter mit Samer, Durukan und Şeker almaya geldim.
1: Küçük

0: Evet ve şimdi hattın diğer ucunda sevgili Çetin Kova abimiz var. Çetin abi duyuyor musun bizi?
1: Evet merhabalar.
0: Merhabalar.
2: Merhabalar efendim. Hoş geldiniz.
0: Sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Öncelikle sizi ve bizi dinleyen herkesi sevgiyle selamlıyorum.
0: Evet bizler de sizi selamlıyoruz. Evet yarın bir etkinliğimiz olacak. Onun hakkında evet. Görüşürsek onun hakkında bir şeyler anlatabilirseniz.
1: Tabii memnuniyetle çok teşekkür ederim öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için. Evet ben önce kısa bir kendimi tanıtayım. Psikolog ve psikoterapistim. Hamburg'da çalışıyorum ve uzmanlık alanım yetişkinler. Fakat yetişkinlerle çalışırken insanın çocuklukta kurduğu ilişkilerin sonraki hayatında ne kadar önemli olduğunu sürekli görüyoruz. Bu etkinliğimizin başlığı çocuğun insanlaşma serüveni. Bunun altında benim çok sevdiğim bir cümle var. Beşer doğurulur, insan olunur. Beşer yani doğmuş olana denir. Bu Arapça kökenli yani tüyü yeni bitmiş anlamında kullanılır. Burada elbette çocuğun biyolojik olarak insan olmadığını tabii ki söylemiyoruz ama asıl soru şu. Bir çocuk nasıl kendi duygularını tanıyan, karşısındaki insanın da ayrı bir dünyası olduğunu fark eden, sınırlarla yaşayabilen, ayrışabilen ve giderek kendi seçimlerinin sorumluluğunu taşıyabilen bir insan haline geliyor. Etkinlikte bunun yanında günümüz ailelerin çok yaşadığı bazı somut meseleleri de konuşacağız. Örneğin işte bunlardan bir tanesi telefon, tablet ve internet kullanımı, ayrılmış veya boşanmış ebeveynlerin çocuklarının yaşadığı sadakat çatışmaları ve çocuğun anne baba arasındaki gerilimde araç haline getirilmesinin sonuçları gibi. Bu bir başka önemli konu da ben aldım sazı gidiyorum konuşuyorum ama size
0: yok yok hiç sorun değil böyle devam edebiliriz.
1: Peki. Bir başka önemli konu da son yıllarda Türkiye'den Almanya'ya göç eden aileler. Anne baba yeni bir dil, yeni bir iş hayatı ve yeni bir sosyal çevre kurmaya çalışırken çocuk da yeni okuluna, arkadaşlarına ve kültüre uyum sağlamaya çalışıyor. Bazen çocuk yeni topluma anne babasından çok daha hızlı uyum sağlayabiliyor. Bunun aile ilişkilerinde yarattığı değişimleri de konuşacağız. Ve ben insanlara hazır reçete vermekten çok birlikte bazı soruların üzerinde düşünmek istiyorum. Belki en önemlisi şu olabilir. İşte çocuğumuzun bizim istediğimiz kişi olmasını mı istiyoruz yoksa onun kim olduğunu gerçekten merak edebiliyor muyuz gibi konular var ve epey bir geniş yaklaşık herhalde bir buçuk saat kadar sürecek ama tabii bunu şimdi önceden çok net olarak söyleyebilmek mümkün değil. Bunun dışında etkinliğimiz yarın senin de söylediğin evet. gibi olacak. Pazar günü saat 14.30'da Hamburg Grand Palace'da. Tamam, Osterrade 20 adresinde. Evet. Osterrade 20 adresinde birçok kimse bilir. Orası bir büyük bir salon. Genellikle düğün veya benzeri kutlamalar evet. yapılıyor. Aynı zamanda katılım ücretsiz ve herkese de açık. Herkes dileyen katılabilir. Ve ben de merak ediyorum nasıl bir sohbet olacak.
0: Çok teşekkür ederiz o zaman sevgili Çetin abi. Biz bunu da Almanca çevirelim. O zaman tamam. Yarın inşallah görüşmek ümidiyle.
1: İnşallah. Çok teşekkür ederim.
0: Güzel teşekkür ederiz.
1: Bekleyeyim mi ben şu an yoksa hatta yok, kalayım tamam. mı? Sormak istediğiniz sorular var mı?
0: Yok teşekkür ederiz.
2: Teşekkür ederim.
0: Sağ olun.
1: Peki,
0: sağ olun.
1: Bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Size iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
0: Seve seve.
1: Bizi dinleyen herkese yürekten selamlar diliyorum.
0: Sağ olun.
2: Dann haben wir hier eine Veranstaltung morgen mit dem Psychologen Çetin Kov. Die findet im Grand Palace um 14.30 Uhr statt. Und zwar ist er eigentlich hauptberuflich für den Bereich der Erwachsenen zuständig. Aber morgen findet eine Veranstaltung

0: Efendim geriye de geldik. Mübarek sizler de yazdınız, aradınız, şey yaptınız Mustafa Ciceli için. Teşekkür ederiz. Ama iki kişiye gitti biletimiz artık. Teşekkür ederim herkes yazanlara. Tabii ki kazanmaya devam edeceksiniz. Biz de dinleyen her zaman kazanmaya devam edecek. Hatta önümüzdeki ay yine bir çeyrek altınımız var. Yani önümüzdeki ay dinleyenler yine kazanacak çeyrek altınımızı. Önümüzdeki hafta yine bir yemek çeki verilecek, akşam yemeği çeki. Biliyorsunuz dün akşam yemeği çeki verildi iki kişilik. Yine önümüzdeki haftada başka bir restoranda hatta
1: başka
0: iki kişilik bir akşam yemeği çeki olacak. Her hafta bakalım bir şeyler yapmaya çalışacağız. Yani dinlemeyi aksatmayın, bizleri dinleyin ki kazanın. Dinleyen kazanır.
1: Tabii.
0: Herkes bu arada arayanlar da oldu, hatta duymuştur evet. Yayın içinde. Evet. Misafirini getir, sponsoru benim dedi.
1: Kim demiş bunu?
0: Senin için demiştir. Ercan abimiz.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun Ercan Bey. Yok, kim
0: bak,
1: demiş
0: bak,
1: bunu?
0: Bak, sponsor da bulduk sana. Evet. Daha ne istiyorsun?
1: O çiçekler neydi demin Kerim? Ne kadar
0: çiçekler,
1: güzel.
0: Bakalım. Oo, bayağı bir alta gitmemiz lazım. Ha.
1: Oo, ne kadar güzel.
0: Ne kadar mesaj geliyor ya maşallah. WhatsApp'ımız bile.
1: Teşekkür ederiz. Şahane güzel
0: gelemiyor.
1: Çiçekler.
0: Teşekkür ederiz. Güzel çiçekler. Böyle bir çiçek bana niye almadın bu zamana kadar daha ya?
1: Ben mi sana niye almadım? Dilim de birbirine. Ya da sen mi bana niye almadın?
0: Abi her şeyi ben mi yapmam gerekiyor?
1: Benim doğum günüm de gelip geçti. Sen bana çiçek almadın, bir şey almadın.
0: Ne zaman doğum günündü ya?
1: Temmuz'daydı, gelip geçti.
0: Biz ama orada daha 2 günlük tanışıyorduk.
1: İşte delikanlı ay tanışıyorduk. Yine de. Yani bunun için çok mu uzun zaman tanışmam?
0: Bunu,
1: yayın arkadaşıyız işte sonuçta.
0: Şimdi ben bunu aldığında kalmam ama.
1: Diyorsun. Hadi göreceğiz. Güveniyorum sana.
0: Göreceksin. Hangi Konya'yı?
1: O kadar. Geçen hafta Kazım bir laf söyledi. Nasıl kıvırıp durdu şimdi bana? Burayı çiçek bahçesine boğacaksın. İnanıyorum Kerim.
0: Burayı değil de evin belki tüm şeyle.
1: Ay bunu da kimse bir şey demesin. Hemen ciddi alıyor.
0: Ya abi olabilir yani, ben affetmem biliyorsun.
1: Abi farkındayım yani.
0: Ben affetmem. Evet. Şimdi bütün mesajları da geçiyorum tabii ki buradan. Gelmezsen gelme yaşayı, bu yazmış birisi hatta.
1: Evet.
0: Evet, gerçekten güzel bir şarkı yapmış. Keşke eski İbrahim Tatlıses de olsa. Yılmaz abimiz Alanya'dan sevgiler, selamlarını yolluyor. Arif abimizden ta Zolingen'den te Hamburglara selam olsun yazmış.
1: Sağ olsunlar.
0: Teşekkür ederiz ama Alanya tabii ki biraz daha uzak.
1: Bir T hani daha
0: ta Zolingen yazmış ya. Şimdi T deyince annesi
1: var.
0: Aklıma geldi.
1: Dıdının dıdısı gibi
0: yok,
1: oldu
0: yok.
1: Bu da.
0: Yok yok, var ya o şarkı.
1: Nasıl
0: annesinin
1: şey?
0: annesinin annesinin
1: evet
0: var ya.
1: Evet ya, acayip bir şey o. Ben sen bakıyorsun attım. ciddi bu diziye ya.
0: Ya ben ciddi bak benim dizi bakmam şudur. Dizi YouTube'a koyulduktan sonra
1: evet.
0: Telefonumda açıyorum. Birkaç sahnesini izliyorum, ondan sonra böyle. Böyle üstüne basıyorsun, sonra ileriye evet. Gidiyor ya.
1: Tak, belli sahnelere bakıyorsun.
0: Yani benim dizi mesela 2 saatse süresi. Ben o diziyi yarım saatte bitiriyorum.
1: 2 saatlik diziyi yarım saatte.
0: Çünkü öne öyle şey yapıyorum. Ben
1: çekiyorum
0: bazı sahneleri. Sadece özel birkaç sahne oluyor.
1: Evet.
0: Misal olarak annesinin. Mesela o şarkı.
1: Annene olur. Gösterdin mi o sahneyi sen?
0: Annem yapmıyor.
1: Okey.
0: Annem yapmıyor. Denedim olmuyor. Çünkü hiç hoşlanmadı. Yaptım ya ona. O hiç hoşlanmadı.
1: Kadının 3 tane oğlu var maşallah. Hangisine yapsın, hangisine yapsın?
0: Bana yapsın. Bana yapacak. Ben onun göz ağrıyım. Onu bilmiyorsun sen.
1: Nasıl yani? En son
0: şimdi
1: olduğu için mi? Şimdi dinliyorlarsa.
0: Şu an kapatmıştır yayını.
1: Evet.
0: Şimdi tabii ki istekler de geliyor. Ama tabii ki bizim çaldığımız bir liste var. O listenin dışına çıkamıyoruz. Ama şimdi ben de kendime dedirtmem. Sizi dinliyoruz ama istediğiniz parçaları çalmıyorsunuz yazdı. Duman Kufi Kafada Lütfen yazmış. Ben tanısam bu şarkıları diyeceğim, değişik. Ben demek ki ya o şarkıları
1: kimin parçası
0: dinlemiyorum.
1: Bir Duman mı?
0: İşte ben de onu şu an arayacağım, dur. Duman Kufi Kafada bakalım. Bak şimdi bizim sistemde her şarkı var. Bak yok. Onun bir YouTube linkini atarsanız, YouTube'dan çalmıyorum ama yine de YouTube'dan sonra belki isimde bir hatamız varsa oradan alıp çalarım. Sevgili Ercan abimiz de bir sesli kayıt göndermiş. Onu bir dinleyelim mi? Bakalım bir dinleyelim.
2: Hayırlı yayınlar ikinize. Şaka da cidden söylüyorum ha. Tamam. Benim adımı söylesin, ben yazdırırım oraya. Misafirinle beraber gelebilirsin. Biz Galatasaraylıyız biliyorsun yani.
0: O zaman bu akşam sen de gelebilirsin. O zaman bu akşam artık geleceksin.
1: Geleceğim artık.
0: Çünkü
1: teşekkür
0: ben de
1: ederim.
0: Geleceğim. Sağ olsun, Turgut abim de bana yazmıştı. Teşekkür ederim. Bak, senin sponsorun Ercan, benim sponsorum Turgut abim. Of, işte. Biz götürüyoruz böyle bu işi dermişim.
1: Teşekkür ederim efendim.
0: Güzel bir gece olacak Allah'ın izniyle. Ne yapalım, müzik mi çalsak?
1: Çalalım. Devam edelim güzel bir parçayla.
0: Buradan da Galatasaray Derneği'ne bol bol selamlarımızı iletiyoruz. 25 yıl yılınca
1: Galatasaray
0: baş, değil mi? 25 yıl yılınca kutlaması bugün olacak.
1: Tabii uzun.
0: Nice güzel daha yeni beseneler olsun.
1: Tabii ki nice güzel yıllara.
0: Nice güzel yıllar olsun.
1: Tabii ki.
0: İnşallah 100 yaşına girer.
1: Girer
0: ben bir... görmem ama hoş.
1: Sen görürsün.
0: Kaç yaşında oluyorum ben
1: sen
0: ya?
1: Sen görürsün Kerim.
0: Kaç yaşında oluyorum ben?
1: Kimse...
0: Şu an 22'yim.
1: Maşallah.
0: Üstüne 75 sene koy.
1: Ha, o ya görürsün sen.
0: 95.
1: Ya. Allah sana uzun ömürler versin.
0: 95.
1: Görürsün.
0: Sen kaç yaşında oluyorsun?
1: Şimdi ben başlayacağım sana.
0: Sen şu an 14'sün.
1: Ben 14.
0: Yeni girdim. 75 koy ve 15'e girdin, doğru değil mi? 15'e girdin.
1: Aşağı yukarı tabii senden küçük olduğuma
0: 75'in
1: göre.
0: 75'in üstüne 15 koy.
1: Evet.
0: Sen de 90 oluyorsun. Senin de kurtuluşun
1: beraber. Oluyor. Beraber. Tamam inşallah.
0: 90. İnşallah. 90 yaşında oluyorsun falan düşün.
1: Geri.
0: Bir de şimdi gerçek yaşında bir hesaplasak.
1: Tamam hadi biz müziğe geçelim. Küçük bir müzik arasından
0: bizlere
1: sonra.
0: Tekrar sinavşar. Zühtü desin. Hadi. Ardından geri dönelim.
1: Evet.
0: Sevgili dinleyicilerimizin mesajlarına yine bakalım. Bol bol mesaj geliyor. Teşekkür ederiz.
1: Şahane, tamam.
0: Almanca çevir. Hayır, biz burada konuşuyoruz. Sonra sen de Almanca'yı bir dakika konuşuyor.
1: Şef
0: kızacak.
1: Ha, öyle mi? Kızıyor mu
0: şey? Kızar abi.
1: De Galatasaray.
0: Peter bak kızar bak.
1: Okay. De Galatasaray Verein aman feiert bak birbirine dilim gidiyor. Feiert 25-jähriges Jubiläum heute in Beşiktaş Verein. Und zwar dazu wird dann der Musiker Mustafa Çeteli. Heißt doch Mustafa Çeteli, ne? Eingeladen.
0: Mustafa Çeteli demene gerek yok. Çeteli diye.
1: Çeteli, okay.
0: Sen de mübarek Alman kanalına çevirdin. Okay. Dermişim Alman kanalındayız ama Ceceli değildi. Böyle bizim
1: Ceceli dedim
0: Ceceli
1: ben ya
0: diyor.
1: Sen de isimleri
0: aslında,
1: değiştirmedin
0: aslında
1: ben de.
0: Bak sen şimdi Ceceli diyorsun da Almanlar Ceceli der.
1: Aber ben Çeçeli dedim.
0: Ya ama.
1: Auf jeden Fall bin ich jetzt auch ganz spontan zu dieser Veranstaltung eingeladen worden. Ja, ich werde auch kommen. Dankeschön. Und Kerem ist auch dabei. Und ja. Und auch der Vorsitzende Dursun Özbek aus der Türkei ist dann wahrscheinlich auch schon angereist zu dieser Veranstaltung, denke
0: richtig.
1: Ich. Müsste schon da sein, nicht?
0: Genau. Vielen, vielen Dank nochmal für eure ganzen Nachrichten. Freut uns wirklich sehr. Wirklich jetzt.
1: Ganz viele Nachrichten.
0: Es ist wirklich sehr wichtig, dass ihr uns schreibt. Damit kommen wir auch in diese Motivation, euch in den Tag besser reinstarten zu lassen. Jetzt eine Musikpause mit Süchte und danach kommen wir wieder für euch zurück. Es heißt für euch dranbleiben und uns gerne auch weiterhin schreiben über TikTok, über Instagram, über Facebook, über unsere WhatsApp-Nummer 0177 977 2772. Jetzt in euren Ohren Süchte.
1: Küçük bir müzik arasından sonra tekrar sizlerleyiz.

0: Şimdi ben bozuldum ya.
1: Neden bozuldun?
0: Ben bozuldum abi.
1: Ne oldu şimdi?
0: Dinleyici bana dedi ki şimdi.
1: Evet.
0: İsteklerimi çalmıyorsun.
1: Okay.
0: Bakalım çalmıyor muyum?
1: Bugün sen bayağı bir şeysin ya, tamam.
0: Şimdi. Bakalım çalmıyor muyum?
1: Hadi bakalım.
0: Üzüldüm bak şimdi. Dinleyici bana dedi ki çalmıyorsun istekleri.
1: Çalıyorsun işte. Dumanla devam ediyoruz. Okay.
0: Şimdi sind traurig. Mir wird vorgeworfen, dass ich Musikwünsche nicht spiele.
1: Ja, machst du doch gerade. Du hast es rausgesucht. Super. Es geht weiter mit deinem Musikwunsch.
0: Ich spiele meinen Musikwunsch. Dumann mit Kaffee.

0: Evet, şimdi geri dönüyoruz. Ya şimdi tabii ki müzik, ben işin şakasındayım biraz ama hani genelde hep çok istekler geliyor. Farkındaysanız bizim evet. Hani her günlük bir listemiz oluyor. Biz de şarkıları hani kendimize göre de değil, biraz sabah programına uygun olarak seçiyoruz. Hani bazı insanlar, dün mesela ben sevgili Cebbar abimin yanındaydım Közantep Aratona'da. Közantep Aratona'da dedi ki bana, ya Kerim, ben Kazım abiyle senin müzik seçimlerini hiç beğenmiyorum dedi.
1: Kim bunu dedi?
0: Cebbar abim dedi. Ya şöyle, biz müzikleri bazen eski çalarız, bazen pop çalarız, bazen işte yenilerden çalarız, bazen türkü çalarız. Bunlar daha çok dinleyicilerimize göre seçilen şarkılar.
1: Karma hani, şeklinde.
0: Şu an farkındaysan mesela yaklaşık bir 10 tane şarkı isteğimiz vardır. Farklı dinleyicilerimizden.
1: Evet.
0: Bunların hepsini size dinletsem.
1: Program bitti.
0: Program bitti. Sorun yok. Ben evet, dinleyicimiz için programı yapıyorum.
1: Tabii ki.
0: Ama yapsam bir oynarsınız, bir ağlarsınız, bir geri oynarsınız. Bir ondan sonra düşünürüz ki ben, o bu hayat ne kadar kötü. Ondan sonra geri başka şarkı açarım, o dersiniz çok güzel oynak. Yani ben bunların hepsini çalsam o zaman ne olur? Bizim o anki hissiyatımız, ki şarkılarda bu var.
1: Evet,
0: şarkılarda
1: tabii ki,
0: bu var.
1: Tabii
0: şarkıyı
1: ki.
0: Dinleyince, farklı şarkıları tabii. Dinleyince o enerjiyi alıyorsun tabii. O şarkıdan. O şarkıdan o enerjiyi alınca da ona göre enerjik oluyorsun. O yüzden de şimdi çalmadığımız için veya çalmayınca lütfen bizi kötü saymayın, kötü bellemeyin. Çünkü biz hani bir programımız, yani bir format olduğu için o format cabında şey yapıyoruz. Biliyorum bazı farklı programlar da var. O programlarda genelde istek günleri yapılıyor ve o isteklerde ben de duyuyorum ama hı-hı. Ben mesela onu dinleyince ben o zaman mesela diyelim ki
1: modun mu düşüyor?
0: Bir türkü çalınıyor.
1: Evet.
0: Bir ondan sonra ne bileyim hangi şarkı geliyor? Batsın Bu Dünya mesela, Orhan Gencebay. Onu dinleyince gerçekten de içime gidip batsın bu dünya diyorum.
1: Biz sabah cumartesi orada başlamayalım. İşte, neşeli başlayalım. Cıvıl cıvıl başlayalım.
0: O yüzden bize darılmayın bak. Bize darılmayın. Bazen çalmayınca darılmayalım. Uzun da tutmak istemiyorum şimdi.
1: Evet.
0: Evet ama bol bol da şarkılar, bol bol şarkı istekleri geliyor, bol bol da mesajlar geliyor. Evet. Sizleri seviyoruz diyorlar. Teşekkür ederiz.
1: Sağ olun.
0: Kerim, sen bilirsin benim isteğimi, tamam çalacağım. Evet. Bekteş Demir abim bana kişisel de yazmış. Hı hı. Ama şimdi WhatsApp'a da yazdı. Benim sevgili Araz'ımın resmini göndermiş. Abimin oğlunun resmini göndermiş. Günaydın, hayırlı işler. Annenin göz ağrısı kimmiş bak burada.
1: Kerim çok tatlı, maşallah.
0: Kolay gelsin, seviliyorsun. Seviliyorsun Bekteş abim demiş. Hı hı. Teşekkür ederim. Bekteş Demir abimizden.
1: Sağ olun Helin, efendim. Teşekkür ederim.
0: Helin kardeşimize de selamlar, hayırlı işler.
1: Teşekkür ederim.
0: Dilemiş bizlere. Teşekkür ederiz. Günaydın mesajları tabii ki bol bol var. İyi yayınlar mesajları bol bol var. Teşekkür ederiz. Allah o yazdığınız ellerinizi başlasın, dert görmesin elleriniz. Aynı böyle şeye döndük. Esrar programına döndük.
1: Bildim, öyle bir şeyler diyeceksin.
0: Neyse, biz biraz ne yapalım biliyor musun?
1: Ne yapalım?
0: Biraz şarkı ağırlıklı olsun.
1: Tabii, tamam.
0: Sevemedim Kara Gözlüğündesin bizlere sevgili Pau.
1: Tamam, o zaman küçük bir müzik arasından tekrar sizlerleyiz. Yani devam, Sevemedim Kara Gözlüğüm. Buyurun.
0: Sen bunu bayağı bir içinden geçtin ya. Almancaları kim yaptı?
1: Ben sana güveniyorum. Aslında machen wir noch einmal deine Musikpause oder nach einer Musikpause machen wir dann weiter. Wir haben ganz ganz viele WhatsApp Nachrichten erhalten. Ja, da vielen Dank dafür. Dann machen wir einfach heute mit Musik weiter. Wir haben ja sehr viele Zuhörer, die natürlich auch Musikwünsche haben, die wir leider nicht alle erfüllen können. Ja, weil es einfach zeitlich auch nicht passt, aber auch von der Art der Musik. Wir wollen ja samstagsmorgen eine gute, positive Energie hier ja übertragen, so gut wie möglich. Und ja, von daher machen wir jetzt mit einem, als wenn dieses Lied sehr Dings wäre, sehr positiv wäre. Das ist ja auch traurig, aber gut, anders traurig.
0: Darılmaca asla olmaz yazmışlar. Kumar, haben sogar geschrieben, wir würden euch doch nie böse sein. Dankeschön, nein, aber es geht einfach nur darum, ich meine, wir haben gerade, ich könnte euch schwören, so sagt man das ja gerne im Deutschen, es gibt über 10, 15 Wünsche, die wir gerade spielen müssten.
1: Ja.
0: Und das, wenn ich das machen würde, dann wäre das so ein energetischer Kurvenverlauf.
1: Ja,
0: man hätte so einen Kurvenverlauf oben, unten, oben, unten, oben, unten.
1: Wir wollen ja positive Vibes hier verspüren.
0: Wir möchten von unten nach oben, so dass ihr auch super in den Tag reinstarten
1: genau.
0: könnt.
1: Ganz wichtig.
0: Şimdi, saatimiz de bitmiş ya. Bu yayın da bugün çok hızlı.
1: Evet, hızlı bitti bugün.
0: Şey gitmiş. Sevgili Nigül ablamız da günaydın demiş. Bu arada
1: günaydın. Günaydınlar.
0: Akşam görüşeceğiz.
1: Okay.
0: Sen Nigül abla sen de olacaksın.
1: Evet.
0: Saatimiz de bitti.
1: Evet.
0: Teşekkür ederiz bizleri dinlediğiniz için. Aslında müzik arası yapıp gidecektim ama saatimize baktım. Bayağı konuşmuşuz, bayağı yine şarkı çalmışız. Teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Önümüzdeki hafta pazartesi yine burada olmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Bizleri dinlediğiniz için, bizleri başka radyolar olmasına rağmen yine de bizleri tercih ettiğiniz için sizlere minnettarız. Teşekkür ederiz. Sizlere çok güzel bir hafta sonu dileyip
1: programımızı kapatacağız.
0: Allah'a emanet ediyoruz.
1: Das ist aber ganz schön schnell vorbeigegangen, unsere Sendung, Kerim. Dann sind wir auch am Ende der Sendung angekommen. Danke, dass ihr uns eingeschaltet habt, zugehört habt. Dann ein schönes Wochenende und bis nächste Woche. Ciao, passt gut auf euch auf.
0: Passt gut auf euch auf und wenn es morgen wieder heißt Merhaba Hamburg, freuen wir uns, wenn ihr uns auch wieder einschaltet. Ansonsten natürlich wieder am Montag uns einschalten. Nächste Woche Samstag sind wir hoffentlich auch mal noch einmal, glaube ich, miteinander gemeinsam. Liebe Helen.
1: Warum nicht?
0: Gerne, ne?
1: Natürlich.
0: Sevemedim.
1: Kara
0: gözlüm.
1: Ah, hadi bakalım.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windener Strasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
7: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Her tekrarında yıkıldık aşk etrafında. Üzülme diyorlar, bir de hiç dokunmadık.

Sence ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
4: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
5: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
6: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstraße, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
7: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
8: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Straße 101 numara ve Heistenbeck'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
6: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
7: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübeck Erstrasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
8: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray, adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
4: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
5: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
8: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
9: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sonra.

0: ile bağla. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Bilsem uzaklarda kimler ağlıyor. Gelemem sevdiğim. Felek koymuyor. Gurbet eller bana bir mesken oldu. Gelemem sevdiğim. Gelemem. Gelemem. Kader bağır.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
3: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Citysprache Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Citysprache Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
5: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
8: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

yıllara bir güne nasılsın kırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
7: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
8: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik. Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
9: Tut elimden yürü benle, kapat kulağını sen de, kim ne söylerse dinleme, ben sana hasretim.

iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözleri nemleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendim.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
7: Rosegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rosegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
8: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
9: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzener Straße 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
10: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde, mobilyalardan

0: 0541-7-51-51.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
2: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttelerstraße 116, Barnbeck.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Musburg, lezzetin orijinal adresi.
1: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstraße, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
1: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43. Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray, adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun.
1: Niye beni aramıyorsun?
0: Niye?

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
7: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzener Strasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
8: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
9: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

tuz sevdamı, manolya kokulu başını kollarımın arasına alıp senin o memleket gözlerine saatlerce bakmalıyım ki anlatabileyim. Senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fideme benzeyen güzel yüzüne hasret yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, martanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzel kadınım benim, kadınım.

0: Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
3: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
4: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
7: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
8: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitisprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitisprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windener Strasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
5: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
6: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
7: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
8: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
0: Radyo Merhaba, reklamlar son.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
1: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.

benim ekmeğim, aşım, sırdaşım. Sesime ses katan iki yoldaşım. Küçücükten beri dost, arkadaşım. İki gözümün nuru, vefalı sazım. Duvara asmaya kıyamadığım, çaldıkça çalmaya doyamadığım. Dört mevsimi biz beraber yaşadık. Acıyı, neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım. Her evde bir çığlık, feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım. Her delerde her bir nota, sus sazım.

söylüyorum size. Adam kılığında gezen adamcıklar, dostluk makamında hainlik şarkısını çalmakta ustasınız. İnandık size, inancımızı kırdınız kandırıkçılar. Vefasızlık taşlarıyla döşenmiş kaldırımları yapmakta ustasınız. Küfür edip arkasından konuştuklarınızı, hain diyerek bize anlattıklarınızı, baş tacı ederek açtınız bucaklarınızı. İnsanlıkta bir duruşunuz yok ama ikiyüzlülükte ustasınız. Efendi olmak korkaklık sayılıyor sizce. Oysa edepli imanlı olmak şarttır bizce. Çıkarınız için menfaat sırasına dizilince, yalakalık yoluna halları serip el etek öpmekte ustasınız. Fırfır dönen fırıldaklar sizi.

Şimdilik oynayın bakalım. Top sizin, saha sizin. Boş durun dört nala. At sizin, ok sizin, yay sizin. Unuttunuz galiba. Amel defteriniz tutuluyor sizin. Ahireti bilmem ama bu dünyada fırıldaklıkta ustasınız. Adamlık bir ötenize olsa gitmezsiniz. Sevgi dolu tertemiz yüreklere eksen bitmezsiniz. Bozuk parayla benim gözümde kuruş etmezsiniz. Haysiyetsizlik hisselerinin yükseldiği borsada ustasınız. Ne kimseye haksızlık ettim, ne vazgeçtim hak yolundan. Ne birine namussuzluk ettim, ne ihanet ettim aşk yolunda. Öldürün beni söylediklerimde bir tane yalan bulun da. Ama yine de korkuyorum be.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor.

Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde, mobilyalardan tek

0: 57 51 51.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
4: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

İnsan derdine kadar koyarmış rakıyı. Yoksa anılarınız bir duble rakının ağzında, küçük küçük gözyaşları bırakın masanın bir kenarına. Afiyet olsun.

0: Hadi gidelim rakı içelim. Vallahi billah gidip alalım Ahmet abi.
1: Gidelim. Hadi gidelim abi.
0: Mert Ali. Sen de bugün rakı içeceksin abi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitish Brahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitish Brahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada. Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
4: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
5: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
6: Rosegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rosegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
7: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
8: Hepsi için tek çözüm var. Northvan. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
9: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzener Straße 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

insan derdine kadar koyarmış rakıyı. Yoksa anılarınız bir duble rakının ağzında, küçük küçük gözyaşları bırakın masanın bir kenarına. Afiyet olsun.

0: Hadi gidelim rakı içelim. Vallahi billah gidip alalım Ahmet abi.
1: Hadi gidelim abi.
0: Mert Ali. Sen de bugün rakı içeceksin abi.
2: Ne var?

nasıl veda? Gözlerin kal diyor, dudakların git. Bakışın anahtar, sözlerin kilit. Ellerin aç diyor, dudakların git.

ayrılık dönüşü olmayan bir nehir. Yalnızlık yıkılmış bomboş şehir. Kaç sevda, kaç sevda kül oldu böyle kim bilir. Gözyaşın kal diyor, dudakların git. Gidersem bir daha dönmeyeceğim. Kalırsam...

Gitsin mi resimlerimiz? Yabancı olsun mu isimlerimiz? Ya o deli dolu gecelerimiz? Anılar kal diyor, dudakların git. Gidersem bir daha dönmeyeceğim. Kalırsam kalbime yenileceğim. Çözemedim seni, çözemedim delireceğim. Gözlerin kal diyor, dudakların git. Gözlerin kal diyor, dudakların git.

sızı katmış kucağım. Şansımın gözü kör, topal bacan. Kibritsiz yanıyor gönül ocağı. Ne halde bıraktım?

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik. Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Schütrasse 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
5: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
7: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübeck Erschütrasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.